0: Demdiş vasim be, bet araş mırşı.
1: Kari. Kımdun dağın yon be.
0: Çöz diliş uva yon be.
1: Rang sımna ne, nye mevü yençe ne, lümlü dağın yükürt da.
0: Diyin ye tınca çeybi. Cema çeyman yon.

0: Yaşu lo muğo. Arayan arı kiyo biki.
1: Yaşu usta sizi mi? Niye karşı yüzüme rakı şimdi mi?
0: Kesi şobin rakı rogu çeymen. Ne tutu yoktun ce ta çüyü maji. Niye cike bir yerler çüyü asılım neyiz ba?
1: Çen diye kaçak ayın ba.
0: Rangı yaşı sığa.

0: Şahde da, dersi de evle.
1: Çok suçin. Kamsa, çok da minca konu.
2: Diga, kıncası canba.
1: Günkü cikri.
2: Kezi sağla. Kezi ki gençin yediz o, uyuşra marasa. Rangay nyamyon abdü mebe.
1: Çok suçin, çok da kovalı bucesu. Ne diyeti yala.
3: Çok bir dakika, ngini kunse kudiyasa.
1: Lopdü mançiro.
2: Nangda mugo. 让老百姓老起手，管家母，清平。

切中了！苏苏，救苏西！苏苏，救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西！救苏西！苏苏，救苏西